abbhome.az website'ına dahil olarak bir klikle tamir krediti götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14 faizden. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri tamir edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 numaralı lisans yasası esasında faaliyet gösterir.

könlümü yandırıp yakan. Bilirsen ben sana niye bakıram, ahı sen güne

0: Zenget. abbhome.az web saytına dahil olarak bir klikle tamir krediti götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14 faizden. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri tamir edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. İl tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
1: Karşılayın, Poz Gazan sahnesine yeni Megastar geldi. Mega 7 yeni Poz Gazan oyununda 2 adet 100 bin manat, 100 adet 1000 manat ve minlerle diğer uduşlar seni gözlüyor. Mega 7 biletlerini elde etmek için Azer Loterya satış noktalarına gel, bəxtine güven, Poz Gazan ve eğlen.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

bu hasret. Nasıl dersin unut, hiç tanışmamış. Farz et unutmaya gücüm yok. Sevgilim sen affet.